Ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim. Olabilir mi bundan ötesi, nefesi kesiyor bile düşüncesi. Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi. Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın.

0: pun lo sairnya kok dibolak balik. Iye siye siyo ho ho
1: siyo ho ho
0: siye he he
1: siye he he
0: siyo ho ho
1: siyo ho ho
0: kimcil
1: kimcil
0: kimcil
1: kimcil
0: kata teman-teman kamu kok mau jadi kimcil
1: kimcil
0: kimcil.